şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yepyeni bir haftanın başındayız. Günaydınlar, iyi haftalar. Serdar ben. Müzik dünyasının fenomenlerini dinlemeye devam ediyoruz. Miyagi, I Got Love. Ve Radyo Fermen'de tabii ki çok daha fazlası yolda. Bakalım izleri kimler bekliyor? Ayana Kamura, Puki dinleyeceğiz. Öncesine Hügel, Mail Angel, Ultra, Nate, Moving to the Sun burada. Kaçırma. Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan, işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: Ankası.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Spelli Atlas bu.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde

Ve işte dinlediğimiz Spooky ülkemize en sevilen şarkıları arasında yer alıyor. Tabii dünyada da lise başarısıyla dikkat çekmişti şarkılar. Aya Nakamura'yı geride bıraktık ve sabah modunda Slater zamanı den.

0: müzik yıldızlarından Zak Bryan'la ortak bir single'ın duyurusunu yaptı Lana Del Rey. Yıllar öncesinden Summertime Sadness'a buradaydı. Günaydınlar, iyi haftalar. Radyo Feriman burası. Serdar ben. Sabah modunda Karol G ve Shakira buluşması TQG dinleyeceğiz birazdan. Öncesinde ise Alan Walker, Eva Max, Faith de burada. Kaçırma. Reklam.
1: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere giniş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın, 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: için. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Köprü hattında 1. ve 2. köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun devam etmekte. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Haliç Çağlayan, aksi yönde Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirin Evler, Sefaköy etkili devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuk dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomeni.
1: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de

0: se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
1: Karol G, Shakira, TQG ile buradaydı. Blackpink'ten Lisa, YouTube'dan müthiş bir başarıya imza attı. Birazdan detaylar seninle. The Bossa, Magnetic'le.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Futbolda gözler bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde olacak. Amili futbol takımımız İtalya'yı konuk edecek. Uluslar Ligi 1. gruptaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Türkiye gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Fenerbahçe'de Saadettin Saran ve yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi. Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fenerbahçe Tarfi'ni 98-83 yendi. Kadınlar Aksa Sigorta Kupa Voleyi Eleme Grubu maçında Aras Kargo Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. Türk Telekom Ankara Açık Tenis Turnuvası'nda tekler şampiyonluğunu Türk tenisçi Berfu Cengiz kazandı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, iyi haftalar. Saat 8 oldu. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Temple City Self-Aware'le devam.

Tarık Benjamin bize özel bir remix'e Let Me Dance Slowly ile buradaydı. 8.07 günaydınlar, Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Sırada Blackpink'in Lisa'sı var. Onun da Savadika şarkısının klibi YouTube'da bu yılın ilk 24 saatte en çok izlenen video kliplerinden bir tanesi oldu. Anima ile burada Bad Angel.

0: kökenli bir prodüktör. Çocukken İngilizce öğrenmek amacıyla Londra'ya taşınmış ve orada London College of Fashion'da moda eğitimi almış. Yani modaya da tutkulu bir isim. Sonrasında tabii müzeye yönelmiş ama işin moda kısmını pek bırakmıyor. Dünya çapında önemli lüks markaların kampanya yüzü olmaya devam ediyor. Peggy Goo, Aerostar'la Woman buradaydı. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Yeni haftanın başında seni harekete geçirecek bir LMFAO hiti Party Rock Anthem. Az sonra dinleyeceğiz. Sence diye T.I. Take Me There seni bekliyor. Kaçırma.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Happy.

0: Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Yaklaşık 15 yıl öncesinden çok eğlenceli bir LMFAO hitini hatırladık. Party Rock Anthem buradaydı. Radyo Feremendisi günaydınlar. Serdar ben sabah moduna devam ediyoruz. Şimdi aranıza eminim ki epeyce toplu taşımayı kullanan vardır. Peki sizleri toplu taşımada en çok rahatsız eden nedir? En sinirinizi bozan şey nedir? Herhalde bunun en başında insanların öyle yüksek sesle konuşması, telefonda konuşması ya da yüksek sesle video izlemesi, şarkı dinlemesi diyebiliriz. Özellikle böyle telefonun kulaklıkla değil de hoparlörünü falan açarak konuşanlar ya da işte o videoları telefondan yüksek sesle dinleyenler olabilir. Tabii ülkemize has değil bu. Anlaşılan Singapur'da bu konuda insanların canına tak etmiş. Çünkü Singapur toplu taşıma araçlarında müzik ve videoları böyle yüksek sesle çalanlara karşı harekete geçmiş ve ihlal edenlere çok ciddi yaptırım, para cezası.

0: The Last Dance dünya turnesi tam gaz devam ediyor. Onun kariyerinin en büyük turnelerinden bir tanesi ve sonbaharda Avustralya ve Yeni Zelanda'da stadyum konserleriyle on binlerce hayranının karşısında. Jason Derulo, DJ Goja ile dinledik Vichiko. Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Birazdan DJ Snake, J Balvin, Tyga buluşması Loco Contio'yu dinleyeceğiz. Daha önce Kiss Creek ve Blumengarten Good Keno burada, kaçırma.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duruyor.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
5: Sensat.com.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Köprü hattına baktığımızda 1. ve 2. köprü Avrupa-Asya istikametinde yoğun akıcı aksiyonda her iki köprü de yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy, aksiyonda Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğun. Onu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Radyo Fenomen.

DJ Balvin Tayga, Loco Contigo buradaydı. Demi Lovato ve Senle Gomez çocukluk arkadaşları ve Lovato Gomez hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Birazdan paylaşacağım. Somber'la devam.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Futbolda gözler bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde olacak. Amili futbol takımımız İtalya'yı konuk edecek. Uluslar Ligi 1. gruptaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Türkiye gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Fenerbahçe'de Saadettin Saran ve yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi. Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fenerbahçe Tarfi'ni 98-83 yendi. Kadınlar Aksa Sigorta Kupa Voleyi Eleme Grubu maçında Aras Kargo Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. Türk Telekom Ankara Açık Tenis Turnuvası'nda tekler şampiyonluğunu Türk tenisçi Berfu Cengiz kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maximum.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İyi haftalar, saatler 9. Radyo Feribende sabah modu devam ediyor. Hugo Ali, Male Angel, Ultra Night, Moving to the Sun.

ve çocukluk arkadaşı Selena Gomez hakkında konuşmuş. 7 yaşında bir dizinin seçmelerinde tanıştık diyor ve sonrasında şunu söylüyor Selena. Kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacak. Şimdi ikimiz de yetişkiniz, evliyiz ve hayatlarımız benzer, aynı süreçten geçiyoruz şeklinde açıklaması var. Lovato'yu geride bıraktık ve sabah adına Tame Impala.

0: için Eylül ayı da artık yavaş yavaş geride kalıyor. 28 Eylül Pazar tesi sabahında ilerliyoruz. Bir aya karamel ayla kulak verdik. Sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Jason Derulo, 2 Chainz eşliğinde Talk Dirty seni bekliyor. Maximum Hit Müzik'te daha önce ise Mail Angel Bad Times'a burada olacak, kaçırma.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Expertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Music. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

Jason Derulo, 2 Chainz, Talk Dirty ile buradaydı. Radyo Feriman burası. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Şimdi bize bir laf vardır. Kimse ayranım ekşi demez diye. Değil mi bilirsiniz? Kimse haliyle yani sattığı ürünün olumsuz özelliklerinden bahsetmez. Ama bu konuda OpenAI'ın yani ChatGPT'nin CEO'su ilginç bir açıklamada yaptı. Yani yapay zekayı biraz eleştirdi gibi. Yani bunu yapay zekanın başındaki adam söylüyor. Neler söylemiş? Geleceği yapay zekaya kaptırabiliriz. Şöyle bir risk var. Yapay zeka çok hızlı hareket ediyor ve insanlar neler olup bittiğini takip edemeyecek ve gerektiğinde müdahale edemeyecek duruma gelecek. Dediğim gibi bunu söyleyen kişi de yapay zekayı aslında yönlendiren isimlerden bir tanesi. Sosyal medyada bir paylaşım vardır ya, bilirsiniz. Adam yanındaki arabanın içerisinde yanındaki kadına şey söylüyor. Şey diyor. Yavaşla, çok hızlı gidiyorsun diyor. Yanındaki kadın da şunu söylüyor. Arabayı sen

Onun için gerçekten müthiş bir çıkış şarkısı olmuştu. Tones and I, Dance Monkey. Burası Radyo Ferime. Günaydınlar, iyi haftalar. Serdar ben. Sabah moduna bakalım kimler? Birazdan burada Don Diablo Cobra Remember Me dinleyeceğiz. Öncesinde ise bir harise hiti, ara beni burada. Kaçırma.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın. Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maximum Hit Music. Yeah.

Burası Serdar Ben. Sabah modunun bugün için de sonuna geldik. Güzel bir yeni hafta başlangıcı oldu. Umarım sizler için gün öyle devam etsin. Ve yarın sabah yeni bir sabah modu için 7'de ben mikrofon başındayım. Sizleri de beklerim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com. sensat.com.
3: Radyo Fenomen.

Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
3: getir. Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Futbolda gözler bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde olacak. Amili futbol takımımız İtalya'yı konuk edecek. Uluslararası Ligi 1. gruptaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Türkiye gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Fenerbahçe'de Saadettin Saran ve yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi. Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fenerbahçe Tarfi'ni 98-83 yendi. Kadınlar Aksa Sigorta Kupa Voleyi Eleme Grubu maçında Aras Kargo Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. Türk Telekom Ankara Açık Tenis Turnuvası'nda tekrar şampiyonluğunu Türk tenisçi Berfu Cengiz kazandı.
4: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
1: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
0: ilk adımı atma fırsatı.
1: 10 yıldır DJ K bile önderliğinde
0: elektronik müzik dünyasına
1: DJ'ler kazandıran
0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam. Atasay alışverişinde altının üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Edirne Kapı Halıcıoğlu aksi güzergahta Zincirli Kuyu Çağlayan aralıklarla yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı da yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprü kadar etkili. Kartal Ataşehir aralıklarla çift yönlü seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Ankara'da koşuşturmaca başladı ve pazartesi gününde günün ikinci yarısına biraz daha dingi mi başlangıç için ideal single'lardan Surf Mesa ve Emily ortaklığı I Love You Baby Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müziği bu kez Slater'la devam ediyoruz. İnanılmaz bir yıl geçiriyor. Bu yıl kariyerinin üçüncü albümünü yayınladı. Şimdiye kadarki en başarılı albüm oldu. Ve bunda büyük katkısı olan single Radyo Fenomen'de Slater.

0: bugüne kadar 100 milyonun üzerinde albüm ve single satışı yapmış bir isim. Doğru duydun. Shania Twain, prodüktör DJ Z'le bir araya geldi ve işte bu ortaklıktan You Are Still The One Radyo Fenomen'deydi. 13.15'i gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Rafa Guido, The Bossa, Portugal The Man, Fat Papi hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Imael Angel ve Bad Times'da yapacağız.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenerbahçe'deydi. Pazartesi gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğini ilerliyoruz ve deme kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Paro Stellar, Ariana Grande, Jonas Blue ve Maliv ortaklığı ve tabii ki daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Alan Walker ve Ava Max'le yapacağız.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Futbolda gözler bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde olacak. Amili futbol takımımız İtalya'yı konuk edecek. Uluslar Ligi 1. gruptaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Türkiye gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Fenerbahçe'de Saadettin Saran ve yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi. Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fenerbahçe Tarfi'ni 98-83 yendi. Kadınlar Aksa Sigorta Kupa Voleyi Eleme Grubu maçında Aras Kargo Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. Türk Telekom Ankara Açık Tenis Turnuvası'nda tekrar şampiyonluğunu Türk tenisçi Berfu Cengiz kazandı.
5: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Fenomen.

2025 yazında bolca dinlediğimiz isimlerden biriydi. Adam ve Zurek sonrasında Maximum Hit Müze tarzı değiştirerek bu kez elektro swing tarzının en önemli isimlerinden Paros Teller'la devam ediyoruz. Radyo Fenomen

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Hilal Akın ve Rüzgar'ın Kızı Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler pekala. Elektronik dans müzik dünyasına ve dahası DJ ile ilgi duyanlar için bir duyurum var. Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi İşbirliği ile her hafta DJ ile adım atmak isteyenler için fırsatlarımız oluyor. Future Sound DJ Akademi bünyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü gün içinde kazandıran duyuruları buradan yakalayabilirsiniz, aklınızda olsun. Pekala 14.17'yi gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor.

0: Faveiro önderliğinde yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kabil önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: mantıkla.
1: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esatmak istiyorsan

takviyle tempo yükselttik. Woman Radyo fenomendeydi ve hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kaybili Fenomen Club'in için radyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz Fenomen Club'inde. Haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati, örneğin pazartesi öğlesi orasında enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'inin tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Dans etmek istediğinde aklında olsun. Birazdan kimleri dinleyeceğiz hemen ona da göz atalım. Noisy, Panche BMC, Chris Kep, Tefa ve Mux ortaklığı, David Guetta ve Sia ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı Kitch Creek'le yapacağız.

0: Atlas bul.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
0: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

Yeah.

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, pazartesi saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze İmal Angel önderliğinde devam ediyoruz.

ortaklıktan dinlediğimiz Don't Be Shy sonrasında Maksimum Hit'imize Tame Impala ile devam ediyoruz. Arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor ve işte onlardan sonuncusu Radyo Fenomen The Loser.

0: Sonobal ya da daha bilinen ismiyle, sahne ismiyle Lisa, bu kez tek başına Savadik Hala Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, pazartesi öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Alex Sensation ve Faruk ortaklığı, DJ Goja ve Jason Derulo ikilisi, Jack Jones ve Ray, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Hugel ve Ultra Nate önderliğinde yapacağız. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

şarkısı tartışılmaz. Zaman zaman yıllar sonra bir single tekrar popüler hale gelebiliyor ya da ilk kez keşfedilebiliyor. İşte buna örnek verebileceklerimden şu günlerde sosyal medyayı sallayan Miyagi ve I Got Love radyo fenomenindeydi. Yaklaşık 10 yıllık bir şarkı bu arada. Pekala 15.30'u gösteriyor saatler ve çok daha fazlası bizi bekliyor. Pekala çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Billie Eilish, Olivia Dean, Britney Spears birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Hadise önderliğinde yapacağız. Reklam. İşinizin başı.

İşte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Futbolda gözler bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde olacak. Amili futbol takımımız İtalya'yı konuk edecek. Uluslar Ligi 1. gruptaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Türkiye gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Fenerbahçe'de Saadettin Saran ve yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi. Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fenerbahçe Terfi'ni 98-83 yendi. Kadınlar Aksa Sigorta Kupa Voleyi Eleme Grubu maçında Aras Kargo Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. Türk Telekom Ankara Açık Tenis Turnuvası'nda tekrar şampiyonluğunu Türk tenisçi Berfu Cengiz kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Feather yanı başındaydı. Keyfi günler pekala biliyorsun. Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ K-Billy ile Fenomen'in 40'ta geri sayımda hemen her hafta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte bu haftanın 9 numarasıyla devam ediyoruz. Listeyi zorlayan isimlerden biri Olivia Dean ve Radyo Fenomen'de So Easy to Fall In.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
1: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Sefaköy Zincirlikuyu aksi yönde Topkapı Avcılar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de aralık larla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: Onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update'te saatler 17 başlıyoruz. Move into the sun geliyor.

0: değiştiremediğin özelliğine crush eşliğinde düşün bakalım. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'te bakalım neler var. Birazdan Bad Times, ardından Sub Right Now, David Guetta ve Rihanna senle olacak. Müziğin fenomenleriyle hadi devam edelim bakalım neler var.
1: Reklam. Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi.

Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esatmak istiyorsan

0: Atlas bu.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

Sigorta Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

getiremediğin özellikler demiştim. Şöyle bir bakıyorum neler var. İnatçı olması var. Her yere geç kalması. Gelen mesajlardan. Telefonun elinden düşmemesi. Bazen ben de öyle şeyler yapıyorum ama içerik çekiyorum o yüzden. Kızmayın.

0: kendini değiştiremediğin özellikler. Gelen mesajlardan okumaya devam. Özür dilemeyi bilmeyen sevgilim demiş. Aşırı dağınık olması demiş. Bu çok zor düzeltmesi bunu ya. Her şeyi son dakikaya bırakması. Of of of. Bu da çok fena. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Blacklines'la başlayacağım. Bar of Steeler ardından La Tortura. Shakira burada olacak. Güzel bir Latin esintisine hazırız.
1: Reklam. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Hep kazandıran taksi. Bir taksi.
1: Bir taksi. Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Futbolda gözler bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde olacak. Amili futbol takımımız İtalya'yı konuk edecek. Uluslar Ligi 1. gruptaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Türkiye gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Fenerbahçe'de Saadettin Saran ve yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi. Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fenerbahçe Tarfi'ni 98-83 yendi. Kadınlar Aksa Sigorta Kupa Voleyi Eleme Grubu maçında Aras Kargo Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. Türk Telekom Ankara Açık Tenis Turnuvası'nda tekler şampiyonluğunu Türk tenisçi Berfu Cengiz kazandı.
1: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

bugünkü sorusu. Sevgilinin değiştiremediğin özellikleri. Sürekli ertelemesi demiş. Her şeyi erteleyen insanlar bir yerden sonra diyor ki

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: eski şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
1: Bugünden yarına seninle.
2: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update.

0: Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et bakalım. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Self-Aware Temple City ile başlayacağım. Ardından Sweet Dreams, Alan Walker ve Fire in the Sand, Brand Mascai burada olacak. Müziğin fenomenleriyle hadi devam edelim.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Florya, Merter Zincirlikuyu aksiyonda Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

sebeplerini sormuştuk. Sabahları konuşmaması diyor. Demek ki sabah insana değil. Biraz beklesen ne olur? Öğlen konuşsanız ne olur? Yani illa sabah kahkahalar mı bekliyorsun? Ya da onun dilinden konuş. Sabah mesela sen de somurt. Bakalım ne tepki verecek.

0: fazla bağırması demiş. Bağırmasına gerek yok. Bak bir de bağırınca da aslında bağırmak şöyle söyleyeyim. Sessiz tartışandan da korkulur ha. Bakalım o sırada Maximum Hit Müzik'ten neler var. Hadise Ara Beni başlayacak. Ardından Chico Rose Afrojack. Alone Again radyo fenomeninde olacak. Deniz Görkem Kaya mikrofon başında.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

Kigo ardından Maximum Müziğe devam edeceğiz. Sevgilinin değiştiremediğin özellikleri neler demiştim? Çok unutkan olması demiş. Plansız olması. Tartışırken çok fazla.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

sevgilinin değiştiremediğin özelliklerini konuşuyoruz. Her şeyi kontrol etmek istemesi demiş. Kontrolcü. Fazla rahat olması diyor. İkisi zıt tane. İki tane ard arda zıt mesaj gelmiş.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: hızınıza talibiz.
1: Kaçtı kızım bizim hızımız?
2: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
0: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
3: İnternet TürkNet.
4: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
5: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
4: 4 numara.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, radyonda saat 19. Bad Times'la hadi başlayalım maksimum müziğe.

0: Gökçen ile birlikte Limitless, General Love. Müziğin fenomenleriyle ideal ilişkide sevgilinde değiştiremediğin özellikler, çok uğraştım dediklerim. Yaz bakalım radyo fenomenden. Şöyle bir bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var yaklaşan şarkılarda. Bu Introducan, Hugel ardından You Know You Like It, DJ Snake ve Aluna George burada olacak. Update devam ediyor.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: ile devam ediyoruz. Flames Maximum Hit Müzik'te. Sevgilinin değiştiremediğin özelliklerini konuşuyoruz. Televizyon karşısında uyuyakalıp duruyor demiş. Ne olacak yani, ne olur üstünü örtsen ya da hadi kalk desen. Buna yani, buna takılıyorsan var ya, insanların ne dertleri var ya. Şöyle bir bakalım mı Maximum Hit Müzik'te neler var? Alan Walker, Evamax, Fate ile başlayacağım. Ardından Lauren Tatum ve I'm Learning The Silent Partner radyonda olacak. Deniz Görkem'le update devam ediyor.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım. Çocuklar.

0: herkes kullansın diye Shell'de boşuyor. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracağız.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanması

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Futbolda gözler bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde olacak. A Milli futbol takımımız İtalya'yı konuk edecek. Uluslar A Ligi 1. gruptaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Türkiye

0: Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Fenerbahçe'de Saadettin Saran ve yönetim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi. Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fenerbahçe Tarfi'ni 98-83 yendi. Kadınlar Aksa Sigorta Kupa Voleyi eleme grubu maçında Aras Kargo Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. Türk Telekom Ankara Açık Tenis Turnuvası'nda tekler şampiyonluğunu Türk tenisçi Berfu Cengiz kazandı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Tatu Sen'le birlikte Lori'nin ardındansa The Silent Partner I'm Learning gelecek. Seni seviyorum dinleyici, hafta içi her gün olduğu gibi Deniz Görkem'le update. Bugünlük sonuna geldik. Yarın yine görüşeceğiz.

Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...